Aracatú purahei, hyapu onwahe, hendive oweru, Paraguay moranju, Aracatú wihanyoi, oiponva eirete, omgasai marandu, kunu un arandu. Baba.